sen yanısını vermeydinin katı homa minumiyedu. Ni wona ma yansu se aman frafati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene si unkwan se yantu barima ye honyom. Ya beton honyom ni akana ni onyama chere se oyo nyame. Apesi tu nyame honyom.